0: jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: tinglaymiz,
1: tinglaymiz,
2: o'ylaymiz,
3: o'ylaymiz,
0: mushohada qilamiz,
1: mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
2: Ovozingiz olamlarni kezar baxtiyor. Bu zaminda kim tug'ilsa, uning baxti bor. Buyuklarning nasli toza jon tolasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tomirida g'urur birla yurt ishqi oqar. Qayga borsa nurday toza ko'ngilga yoqar. G'alabasi shiddatining nishonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Bilanchagi beshigini duo tebratar. Vatan ishqi iymon degan sado tebratar. Zaminimiz jannatlarning ostonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir. Tuproq chopsa bog'u bo'ston bo'lar har yoni. Qadamiga yulduz to'kar yorug' osmoni. Har onaning bolalik uy koshonasidir. O'zbegimning bolalari bek bolasidir.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Hanımız to'yiga boramiz. To'y yaxshi narsa-da, to'y yaxshi narsa. Masalan, Anvarjon Xaniyevlar mana bir-birlarga hamma san'atkorlar kirib qoladi. Anvarjon Xaniyev ham to'yxonaga kelib, "Firoq to'lar bag'rim yonib, yurak seni, seni so'rar."

Dar haber kiler kaçan oyle genim çünteksin gezer barar yolum uzak bugünem tam sıva. Ah sevem.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay ya ya.
3: Ha, azarda tinçliyim ya, ne bu? O yağı yorvattı mı?
5: Yok, ayağım mez, başım yorvattı.
3: He? Ha, ona kadar ne demek ayağı böyle oldu?
5: Oyim aytgan edilar, hamma kasallik oyoqdan boshlanadi deb. Shunga endi yana battar og'rimasin deb boylab oldim oyog'imni.
3: Ha, shunaqa degan. Yaxshi, bor, birpas dam olgansan, charchagansan.
5: Bo'pti, vositaki, menga boribchi aptekadan dori olib kelibering.
3: Xo'p bo'ladi.
5: Ha, keyinchi, keyin shundoq bozorga o'tib.
3: Ozoda, men xos sanga aytaman. Sen charchagansan, sen azgi dam olishing kerak. Seni tiling ham charchagan. Ko'p gapirmaginda shuna kirib yot, daming olgin bo'ldi. Bir hafta kim yotsa, hammasi yaxshi bo'ladi, xo'pmi?
5: Xo'p.
6: Yashayapman.

0: radyosu de.
1: Fıldırgıç.
2: Ülfatlar mazda kalıp çayhanede, aşhorlik kalıp atırıştı. Ülfatlardan biri şamollap kalıp, rosa aks urdu.
3: Eşi! Yaşı!
4: Hesabı geç akasın
3: dostlar. Eşi!
4: Ne mi çıkıp aksi vurdun ki?
3: Eşi!
2: Sura meyler, şamallap kalıp meşakeli.
3: Eşi!
4: Şamalladım digin.
2: Ha ha!
3: Eşi!
2: Rasa kattı şamallap man. Aytila açıp olla, şamallagende nimeler kılıç gerek.
3: Eşi!
4: Nimalar qilish kerak?
3: Eshi!
4: Birinchi navbatda bizdan nararoq o'tirishing kerak. Keyin choyxonada osh yemasdan uyga borib yotishing kerak.
3: Eshi! Eshi!
2: Yashavara!